0: Allah'ın insanlığı kaldı zilleni haramlarına. Sen Allah'ın insanlığı haramlarına söylemiş. Şimdi demiş. Havlarını vanlı haklarına.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.